0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata radiosunda yıldızname.
1: 9-nji iýun günü Kuşkar. Bugün sizden tiz karar kütäler. Ertäňki oşugyş işler gün azagynda foyda getirerge mümkin. Üğüz buzaw, okşa bilen beýle işlerde soplyk ziyan etmez. Kün ortasında kütilmegen çygym kilip düşerge mümkin. Kiş bilen ýakyn tuganyňyzdan ýagşy haber kiler. Egizekler, bugün sizlerigizge ihtibarlı bulugız. İrten etken bir jimle kişin bexeske sebep bulurga mümkin. Kısla, bugün hislerigizni tışka şigarmaska tırışıgız. İşte sizge tanış bulmagan kişi yerdem iteşek. Kişin bulgan problema uzinnen uzi şişiler. Arıslan, kişiler sizning fikrigizni surar, lakin jawab birirge oşıkmagız. Kündiz bir işke vaqtigiz bulmaz, anı irtegige qaldırıgız. Kız, bugün kişilerge yuk diyerge turu kiler. Bu elbette olarga ışamaz. Lakin, mondi işrakta uz menfeqatlerigiz turunda koygırtu yokşırak bulur. Ulşev, bir kişi sizge ışanıp sirsiler. Onu bir kimge de eitmegiz. Kişini gayligiz bilen ütkeru sizge jon rahatlige kitirir. Şoyan, bugün yolda bulan kişiler işin unaylı kün. Kıska sefer, yeki yürüp kilu işini tizletir. Kün ortasında bir yanalık sizde kızıksını uyatashak. Okşe, bugün vaqtigiz bilen idare etu salatigiz sonalashak. Irten iki muhim işni birge başlamagız. Birsi irtegige qolsun. Kejemigiz, şaxsi munasabatlarda onglaşılmaşanlıklar bolsa, tınışlanıp hal iterge tırışıgız. Ortiq qayğırırga kerekmi? Suqiyar, kişkine jeñüler köngiligizni köterişek. Jiddi qarorlar qabul etkende aql bilen iş iterge kerekligin unutmagız. Балыклар, иртен ялкауланмагыз, максималь рәвештә продуктив булыгыз, чөнки бу вакыт сезнең өчен уңышлы булачак.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанма.